0: Enga, vero na biri buririria na inga yetwe konda yayi. Vero mbekaba ni komuri president la republic, oko galerie jori reve, Andre Krepake, ne mezo ha ujue.
1: Chegu herre, iwo lua buria